0: ape jane ape de.
1: Ake se vilke e.
0: Chis no bak se sifis la.
1: Nane kva chen kva chau.
0: Amudu namu vapa.
1: Amudu vapa yam manu pandau.
0: Amudu vaya mula jai.
1: Amudu vaya manu smai.
0: Amudu dana mamul divan. Amul makshis amul nishan.
1: Amul karam amul furan.
0: Amul amul akiyana jai.
1: Amul patrhe vidulaya.
0: Ake veda path puran.
1: Ake paririka kirikyan.
0: Ake barme ake in.
1: Ake kambite govin.
0: Ake ishar ake sid.
1: Ake kete kite vud.
0: Ake dane vake dev.
1: Ake suranam anjanse.
0: Kete ake akanapai.
1: Kete keke.
0: Ete kite hor kare.
1: Akana sarke ke.
0: Jevra bhave te vrhoi.
1: Nanaka jane satcha so.
0: Jeko ake bolvigar.
1: Dalekia sirvara.
0: Sodarkea sodarkea jebare self samale. Kete rag prisi uke. Kete gavanahare.
1: Gave tuna panupani.
0: Gave chit kapat lakajane, lik lik dharm vichare.
1: Gave ishra varmati, soham sadasvare.
0: Gave hindi sansu kete, betya devarnale.
1: Gave sit samadhi antargavan saravichare.
0: Gave jati sati santoki, gave akir karare.
1: Gave kamit parandra ishra
0: varikukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Gavi jod mal basur, gavi kani chare.
1: Gavi kandamayalar
0: dhamayalar karkar rakhi tari. Setur gavi jodur baban rati teri bhagat vasale. Soi soi sada sachi saib sachi sachi nai. Rangi rangi bati karkar jinsi mai jinu pai. Jyotis bhavi soi karsi hukna karna jai. Dosram, Dotsodoksram, but the jolly Dianki Karevi boot. I petis a galjamati, manjite jagjit. Adinil and Adana, Chujve Koves. Abnatati Sabjaki, Britsid Avresar. Ades to say Ades. Ekamai jugat bhai tinche le parvan. Jiv to sabave tive chalave jiv hove forman. Ades to say Ades. Asale le banda, karkar reke sirjanahar, ades to say ades, ikduji bo lako e lako ve lakabis, e ratat pavaria, charia hoi kis, Nanak Nadri Paye Kure Kure Tis Jorna Mangandena Jor Jorna Raj Malmansor Jorna Jute Chute Sansar Nanak Utam Nishna Koi Pavan Pagni Anipatal Tishvichya jagakiram Karmi karmi hoi vichar Titi soan panch parvan Kachpakai utte pai kanka e o daram. Ke te pavan pani ve santar ke te kan mahesh. Ke te karam bhumi var ke te du upadesh. Ketia said, Booth not Kate, Kate, Devi, Kate, Kani, Kate, Bani, Kate, Patna, and Gyan Kame, Gyan Parchan, Sram Kanki, Bani, Rup, Takia Galakati, and Ajay. Chitti Gariya Surat Matman Bud. Karam Kanki Bani Jor. Chitti Jaud Mahal Bal Sur. Chitti Sita Sita Mai Mai. Namane Natage Jai. Chitti Bhagat Paseke Lua. Such conversation in car. Tete Gambandal Burban.